Ari dudu iki sing sayang-sayangi. Sayang-sayangi dudu iki, Mbak. Oh, oh ya, kaya itu. Coba sing liyane.